Hey, loyal. Is there anyone here?

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 5.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilimsel araştırma. Bebekler kandırmaya erken başlıyormuş. İngiltere'de bebekler üzerinde yapılan bir araştırma dikkat çekici bulguları ortaya çıkardı. Bilim insanları bebeklerin daha bir yaşına ulaşmadan aldatma sanatını kavrayabildiğini tespit etti. Bazı bebeklerin daha yürümeye başladıkları dönemde bile abartma, inkar etme, bir yetişkinin konuşmasını duymamış gibi yapma veya bir şeyleri saklama gibi yöntemlere ustalaştığını tespit eden bilim insanları bebeklerin dörtte birinin 10 aylıkken aldatmayı anlamaya başladığını ve bu oranın 17 aylıkken yarıya çıktığını açıkladı. Uzmanlar 3 yaşına gelindiğinde çocukların daha yetenekli, yaratıcı ve sık sık yalan uyduran kişiler haline geldiğini iddia etti. İngiltere, Amerika, Kanada ve Avustralya'dan 47 aya kadar olan 750 çocuğun ebeveynlerine çocuklarının gelişimi hakkında sorular soruldu ve aldatmanın en genç örneği 8 aylık bir bebekte görüldü.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak, tecrübeli veya yetiştirilmek üzere plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon ve makine operatörleri alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7.

Küpe FM'den günaydın herkese. 23 Haziran Salı sabahındayız. 7-5 dakika geçiyor saatler. Güzel, keyifli bir gün diliyorum. Trakya'nın dört bir tarafında şu dakikalarda radyoları başında olan değerli dinleyicilerimiz başta olmak üzere herkese. Sabah haberleri başladı. 10'a kadar beraberiz.

0: FM reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli. Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
2: Doğru tercihler fark yaratır. Silivri Sürücü Kursu Marmara Plaza 3. kat ve Merkez Şubesi yeni yerinde New Center'da hizmetinizde. Ehliyet almak için doğru adres. 35 yılı aşan tecrübesiyle Silivri Sürücü Kursu. 0532 597 42 92. SilivriSürücüKursu.com.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde Operatör Doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Başak Ticaret Arçelik'te okulların kapanmasına özel kampanya. Tüm marka cep telefonu, bilgisayar, tablet, PlayStation ve teknoloji ürünlerinde 12 aya varan taksit seçenekleri Başak Ticaret Arçelik'te. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
0: Küpe FM reklam.

0: Reklam.
1: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
4: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
5: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
1: Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik. Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın. Ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
6: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
7: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 SİSET.com.tr
0: Küpe FM Reklam.

Hava durumunu aktarırken bugün aman ne kadar da güzel bir yaz havası bizi bekliyor, keyfini çıkarın falan dedik ama Avrupa yanıyor. Avrupa ejderha sıcaklarının etkisine girdi. 44 dereceye ulaşması bekleniyor sıcaklıkların. Aşırı sıcaklıklar hissedilmeye başlandı. Mesela dün akşam Fransa'da hissedilen hava sıcaklığı 50 dereceye çıktı. Sıcak kuzey ülkelerine, Norveç, İsveç, Finlandiya oralara kadar uzanacak. Çok tehlikeli, çok sıcak hava olaylarının yaşanacağı günler Avrupa'yı bekliyor. Avrupa böyle sıcaktan kavrulurken ejderha sıcaklıklarıyla Türkiye'de Karadeniz yaylalarında hala kar yağıyor, kar görülebiliyor. Neyse ki yurdumuz şimdilik daha Avrupa ile kıyasladığımız zaman daha serin. Ama bütün meteoroloji uzmanları bu yazın bütün dünyada El Niño etkisiyle sıcak geçeceğini söylüyor.

0: Bir reklam.
1: Tazedin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri 24 Haziran'a kadar devam ediyor. Kınalı beyaz peynir tam yağlı klasik kilogram 399.95, Torku ayçiçek yağı 5 litre PET 429.95, Tamek domates salçası 830 gram teneke 49.95, Çaykur tiryaki çay 1000 gram 269.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilimsel araştırma. Bebekler kandırmaya erken başlıyormuş. İngiltere'de bebekler üzerinde yapılan bir araştırma dikkat çekici bulguları ortaya çıkardı. Bilim insanları bebeklerin daha bir yaşına ulaşmadan aldatma sanatını kavrayabildiğini tespit etti. Bazı bebeklerin daha yürümeye başladıkları dönemde bile abartma, inkar etme, bir yetişkinin konuşmasını duymamış gibi yapma veya bir şeyleri saklama gibi yöntemlere ustalaştığını tespit eden bilim insanları bebeklerin dörtte birinin 10 aylıkken aldatmayı anlamaya başladığını ve bu oranın 17 aylıkken yarıya çıktığını açıkladı. Uzmanlar 3 yaşına gelindiğinde çocukların daha yetenekli, yaratıcı ve sık sık yalan uyduran kişiler haline geldiğini iddia etti. İngiltere, Amerika, Kanada ve Avustralya'dan 47 aya kadar olan 750 çocuğun ebeveynlerine çocuklarının gelişimi hakkında sorular soruldu ve aldatmanın en genç örneği 8 aylık bir bebekte görüldü.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak, tecrübeli veya yetiştirilmek üzere plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon ve makine operatörleri alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: damga denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 8. Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.
1: Aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
2: Bunun size ne zararı var?
3: Yani gerçekten mağdur oldum.
4: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
5: Evleri boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda. You add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
6: Füze geldi, şöyle şura düştü.
0: Turhan Al Yakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

Küpe FM dinliyorsunuz. Günaydın herkese. 23 Haziran Salı sabahındayız ve yeni saatimiz 8'i 3 dakika geçiyor. Güzel bir yaz havası bizi bekliyor. Trakya'da hava az bulutlu ve açık olacak ama zaman zaman çok bulutlu olacak. O bulutlar geçtikten sonra güneşe yine kavuşacağız. İçimizi ısıtacak. 30-31 derece dolaylarında bugün Trakya'da hava sıcaklığı. Deniz suyu sıcaklığı da 22-23 derece dolaylarında. Marmara Ereğlisi sahillerinde 24 derece olacak. Deniz keyfi yapmak isteyenlere hatırlatalım.

0: FM reklam.
1: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
3: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
2: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
4: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
2: Daily One Enerji, Orzaks'tan.
5: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
6: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
7: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
8: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
9: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
0: Küpe FM reklam.

Trakya'daki hava durumunun detaylarını aktardık ama genel bir bilgi de aktaralım sizlere. Avrupa ejderha sıcaklarının etkisine girdi. 44 derece ulaşması bekleniyor Avrupa'da sıcaklıkların. Dün akşam saatlerinde Fransa'da hissedilen hava sıcaklığı 50 dereceye kadar çıktı. Üstelik sadece öyle denize kıyısı olan, sıcak denizlere kıyısı olan yerlerde değil, kuzey ülkelerini de etkileyecek sıcak. Norveç, İsveç, Finlandiya'ya kadar çıkacak. Çok tehlikeli El Nino sıcakları bütün dünyayı kavuracak. Şu günlerde Türkiye'ye nispeten kıyasladığımız zaman Avrupa ile biraz daha serin, Karadeniz yaylalarında kar görülüyor. Ama bütün meteoroloji uzmanlarının ortak uyarısı, bu yaz bütün dünyada aşırı sıcakların görülmesi bekleniyor.

0: Kaşık'la.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Hava durumundan söz ediyoruz, yaz sıcaklarından söz ediyoruz. Edirne'nin ne sıcağı ne soğuğu başka hiçbir yere benzemiyor. Edirne'ye gitmek için her zaman bir gerekçe vardır. Şahane lezzetleri, muhteşem müzeleri, tarihi eserleri, efendim eğlenceli festivalleri derken Edirne'ye dilediğiniz zaman gittiğinizde keyifli zaman geçirebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi yazın zaman zaman o Edirne'de yaz sıcaklarında gezmek sıkıntı olabiliyor. Geçen yıl ilk kez denenmişti. Bu yazda devam edecek. Sağlık Müzesi'nde gece müzeciliğine. Trakya Üniversitesi Sultan II. Beyazıt Külliyesi Sağlık Müzesi geçen yıl büyük ilgi gören gece müzeciliği uygulamasını bu yaz sezonunda da ziyaretçilerle buluşturuyor. Gece gittiğiniz zaman serin serin Avrupa'nın en iyi müzesi seçilmişti geçtiğimiz yıllarda. Sağlık Müzesi'ni gezebileceksiniz.

0: FM reklam.
1: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.

0: hazır mı? Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji
1: Orzaks'tan. Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
2: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, VES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 11 59.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 8697.
3: Güleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 07 07.
1: Göz Çorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMAL lazer teknolojisi Dünya Göz Çorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: Küpe FM reklam.

Küpe FM'den günaydın bir kez daha. 8.38'i gösteriyor saatler. Hava durumunu aktardık. Bu yaz El Nino etkisiyle bütün dünyada aşırı sıcakların etkili olacağını söyledik. Çeşitli ülkeler çeşitli tedbirlerini duyuruyorlar aşırı sıcaklarla ilgili. Belli saatlerde açık havada çalışma zorunluluğu olan mesleklere kısıtlama getirdiler. Belli yaş grubunda ya da hastalık riskinde olanlara uyarılar yapılıyor. Bu saatlerde açık havalarda, güneşli alanlarda bulunmayın diye. Öte yandan Türkiye'de de klasik olarak yaz ayları geldiğinde birçok yerde tedbir amaçlı olarak sıcakların artmasıyla beraber orman yangınlarında da artış oluyor biliyorsunuz. Edirne Valiliği de yaz aylarında artan sıcaklıklar ve orman yangını riskine karşı yeni tedbirler aldı. Valiliğin açıklamasına göre Edirne'de ormanlık alana girişler 15 Ekim tarihine kadar yasaklandı.

Yeni uygulamaya artık günler kaldı. 1 Temmuz'dan itibaren yüksek bedelle taşınmaz satacak olanlar bu satışı yaparken yanlarında avukat bulundurmak zorundalar. Mesela konut, arsa, ticari gayrimenkul, taşınmaz bağışları ya da kat karşılığı imzalanan o durumlar için 30 milyon lirayı geçen bu satışlarda artık kişiler yanlarında avukat bulundurmakta zorunlu olacaklar. 1 Temmuz'da başlıyor uygulama. Bunu

0: FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Meme kanseri önlenebilir ve erken teşhis edilebilir bir hastalıktır. Yılda bir kez 40 yaş altı için meme USG, 40 yaş üstü mamografi tetkiklerinizi yaptırmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
3: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Kamyon, tır ve karavan ehliyeti Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
4: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
5: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
6: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
7: Yeni bir SUV deneyimine hazır mısınız? Teknoloji, konfor ve güçlü tasarım şimdi Chery'de buluşuyor. Yeni Tiggo 7 ve Tiggo 8 gelişmiş sürüş sistemleri, geniş iç hacmi, premium donanımı, modern ve dijital kokpit özellikleriyle sizi bekliyor. Üstelik kaçırılmayacak fırsatlar ve avantajlı ödeme seçenekleriyle. Hayalinizdeki Chery'yi yakından görmek ve test sürüş yapmak için sizleri Chery Plaza Köşkleri'ye bekliyoruz. Telefon 0282 260 50 22 20.
0: Küpe FM reklam.

0: küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.
1: Aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
2: Bunun size ne zararı var?
3: Yani gerçekten mağdur oldum.
4: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
5: Elle boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda. You know, you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
6: Füze geldi, şöyle şura düştü.
0: Turhan Alyakut'la sabah haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de. Dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9.

Küpe FM'den günaydın herkese. Yeni saatimiz 9'u 2 dakika geçiyor. Güzel, keyifli bir gün bizi bekliyor Trakya'da. Bugün hava sıcaklıkları 30-31 derece arasında değişiyor. Ama Avrupa yanıyor. Afrika üzerinden yükselen çok sıcak hava dalgası Batı Avrupa'yı etkisi altına aldı. İspanya, Portekiz, Fransa ve çevresinde sıcaklıklar mevsim normallerinin oldukça üzerine çıkarken Avrupa'nın batısında bunaltıcı ve uzun süreli bir sıcak hava dalgası etkisini göstermeye başladı. Afrika'dan Avrupa'ya uzanan sıcak hava akışı özellikle Batı Avrupa'da etkili olurken Türkiye ise bu sistemin doğusunda kalarak daha serin ve daha rahat hava koşullarını sürdürüyor.

0: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji Orzaks'tan.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Başak Ticaret Arçelik'te süper klima fırsatı. Klimalar 29.999 liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik AC 6030 havadar hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
3: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özenle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
4: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
5: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 0005 Çerkezköy 0282 888 9605.
6: Çetinler Arçelik milli takımımızın yanında futbol bayramına tam kadro hazır. Çetinler mağazalarından seçili televizyon alımlarına özel Türk kahve makinesi veya 13 bin TL değerinde espresso makinesi hemen teslim hediye. Haydi milli takım, kalbimiz sizlerle. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
7: Küpe FM reklam.

0: etme.
1: Sürücüleri yakından ilgilendiren bir hatırlatmamız var. Tabii banka kartlarıyla gün içerisinde çok fazla haşır neşir olduğumuz için ya da aslında o banka kartlarının mesela son kullanma tarihleri yaklaşırken bankalar bizi arayıp uyardığı için banka kartlarının değiştirilmesinde, tarihlerinin uzatılmasında, yenilenmesinde bir sıkıntı yaşamıyor olabiliriz. Ama eğer ehliyetinizi yenilemezseniz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz ki ehliyetlerin son kullanma tarihi var. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sürücülerin belgelerinin iptal olmaması için ehliyetlerin üzerindeki son geçerlilik tarihlerini mutlaka kontrol etmeleri gerektiğini hatırlatıyor.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Türkiye'nin üst üste aldığı iki mağlubiyetin ardından Dünya Kupası'na olan ilgimizde biraz azalma olsa da devam ediyor ve Türkiye artık formalite maçına çıkacak. Öte yandan güzel karşılaşmalar olmuyor değil, güzel rekorlar kırılmıyor değil. Mesela Arjantin'e bir bakacak olursak Dünya Kupası J grubunda ikinci hafta maçında Arjantin Avusturya'yı Messi'nin bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Messi bu Dünya Kupası'nda, 2026 Dünya Kupası'nda 5. golünü atmış oldu. Arjantin'in bütün gollerini Messi attı. Bu arada bir başka rekoru daha kırdı. Turnuvada 17. golünü atan Messi, Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu şu anda.

0: Küpe FM reklam. Denize çek gönder.
1: Denize çek gönder. Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
2: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
3: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
4: Çeriniz yaza hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
7: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
8: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
9: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 6635.
8: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde operatör doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğaya, iç içe, huzur dolu zaman geçirmek için Lider Club sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Lider Club'ta buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

Küpe FM dinliyorsunuz tam 32 yıldır. Güzel şeyler duymak istediğinizde bugün de yanınızdaydık dün olduğu gibi. 32 yıldır kulaklarınızdan eksik olmadık ve bu yılda Haziran ayında biz 32. yılımızı kutluyoruz. Güzel şarkılar eşlik ediyor gününüze ve sabah haberlerini noktalıyoruz ama biraz sonra günün gelişmelerini haber bültenimizde sizlere aktaracağız. Saat başı bültenlerimizden gelişmeleri takip edebileceksiniz. Hemen bir hatırlatma daha yapalım size. Saat başı haber bültenlerinin yanı sıra Küpe FM'i Instagram'dan takip ederseniz orada da yine son dakika gelişmelerinin yanı sıra eğlenceli içerikler de sizlerle buluşuyor. Beğendiğiniz olursa kalp atıyorsunuz, yorum yapıyorsunuz biliyorum. Çok beğendiklerinizi de sevdiklerinizle paylaşmayı ihmal etmeyin. Yarın görüşünceye kadar hoşçakalın.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilimsel araştırma. Bebekler kandırmaya erken başlıyormuş. İngiltere'de bebekler üzerinde yapılan bir araştırma dikkat çekici bulguları ortaya çıkardı. Bilim insanları bebeklerin daha bir yaşına ulaşmadan aldatma sanatını kavrayabildiğini tespit etti. Bazı bebeklerin daha yürümeye başladıkları dönemde bile abartma, inkar etme, bir yetişkinin konuşmasını duymamış gibi yapma veya bir şeyleri saklama gibi yöntemlere ustalaştığını tespit eden bilim insanları bebeklerin dörtte birinin 10 aylıkken aldatmayı anlamaya başladığını ve bu oranın 17 aylıkken yarıya çıktığını açıkladı. Uzmanlar 3 yaşına gelindiğinde çocukların daha yetenekli, yaratıcı ve sık sık yalan uyduran kişiler haline geldiğini iddia etti. İngiltere, Amerika, Kanada ve Avustralya'dan 47 aya kadar olan 750 çocuğun ebeveynlerine çocuklarının gelişimi hakkında sorular soruldu ve aldatmanın en genç örneği 8 aylık bir bebekte görüldü.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak, tecrübeli veya yetiştirilmek üzere plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon ve makine operatörleri alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: FM. İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 10. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanakları ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler, günün gelişmelerini aktarıyoruz. Bu hafta sıcaklıklar bir kademe daha artıyor. Özellikle batı bölgelerdeki birçok ilde sıcaklık 30 derecenin üzerinde olacak. Uzmanlar havanın kuru olmasından dolayı perşembe gününe kadar da orman yangınlarına karşı uyarıda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'ni toplayacak. Toplantılarda gündem 833 delegenin imzasıyla sunulan olağanüstü kurultay talebi olacak. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise mecliste grup toplantısı yapma kararı aldı. CHP'li Adalar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve iki yardımcısı dahil 42 şüpheli gözaltına alındı. 39'u adliyeye sevk edilirken 3 kişi ise serbest bırakıldı. Aralarında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da olduğu 35 kişi tutuklandı. Tekirdağ Malkara ilçesinde çıkan yangında 200 dekar buğday ekili alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
2: Spor.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda J grubunda Arjantin, Avusturya'yı 2-0 yenerek liderliğe yükseldi. Takımın galibiyet gollerini atan Lionel Messi 18 golle Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Fenerbahçe'de geçmiş dönemde ayda bir yapılan yönetim kurulu toplantılarının haftalık bazda daha sık yapılması kararlaştırıldı. Dün yapılan toplantıda futbol takımının kamp ve hazırlık süreçleri, transfer çalışmaları ve gelir artırmaya yönelik çalışmalar istişare edildi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 47 kuruş, 1 euro 53 lira 15 kuruş, gram altın 6165 liradan, çeyrek altın 10.348 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 28, İstanbul 29, Kırklareli 30, Çanakkale 31, Edirne 35 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sun.

Müzikal takınız Küpe FM'den hepinize mutlu sabahlar. Bugün günlerden 23 Haziran Salı, haftanın o ilk günkü ağırlığını geride bıraktık. Salı sallanır derler ama biz bugün bu ritimle sallanacağız. Enerjimizde etrafı sallayacağız. Haziran'ın o içimizi ısıtan güneşi pencerelerden sızarken, çayınızdan ya da kahvenizden ilk yudumu aldıysanız arkaya yaslanın. Yoldakiler emniyetli sürüşler, işbaşı yapanlara şimdiden harika bir mesai diliyoruz. Bu kez şarkılarıyla değil, sosyal medyada yayılan sözleşme iddialarıyla gündeme gelen, grup üyelerinin gelir paylaşımından özel hayatlarına kadar uzanan ve görenleri şaşkına çeviren maddelerle kısa sürede büyük yankı uyandıran, son dönemin en hızlı yükselen müzik gruplarından Manifest'le yeni bir güne hepiniz hoş geldiniz.

0: Kulpe FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İdrar kaçırma yaşam kalitenizi düşürmesin. Günlük hayatınızı kısıtlamadan, sosyal yaşamınızı etkilemeden kontrol altına almak mümkün. Hastanemizde uygulanan modern tedavi yöntemleriyle idrar kaçırma sorununu yönetebilir, yaşam kalitenizi koruyabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Tekne çekme, karavan ve römork ehliyeti de Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
2: Yeni bir SUV deneyimine hazır mısınız? Teknoloji, konfor ve güçlü tasarım şimdi Chery'de buluşuyor. Yeni Tiggo 7 ve Tiggo 8 gelişmiş sürüş sistemleri, geniş iç hacmi, premium donanımı, modern ve dijital kokpit özellikleriyle sizi bekliyor. Üstelik kaçırılmayacak fırsatlar ve avantajlı ödeme seçenekleriyle. Hayalinizdeki Chery'yi yakından görmek ve test sürüş yapmak için sizleri Chery Plaza köşklere bekliyoruz. Telefon 0282 260 50 22-20.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
5: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam. Reklam.
2: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552

Takvimler yazın tam kalbine doğru ilerlerken sabahın bu taze saatlerinde sizlerin evine, arabasına, ofisine konuk olmak ne güzel. Hayat koşturmacası içinde kendinize küçük bir mola vermek, sabahın tadını müzikle çıkarmak istiyorsanız tam olmanız gereken yerdesiniz. Uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni albüm projesiyle hayranlarında büyük heyecan uyandırmıştı. Ancak albüm hazırlıkları süreci devam ederken bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada albümle şarkıların isimlerine dair çeşitli iddialar ortaya atılan, çıkan spekülasyonların ardından daha fazla sessiz kalamayan ve kişisel sosyal medya hesabı üzerinden adeta isyan eden, haberler tamamen hayal ürünü diyen Gülşen radyolarınızda.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri 24 Haziran'a kadar devam ediyor. Kumbasar yumurta 30'lu iri boy 129.95, Mehmet Efendi Türk kahvesi 100 gram 74.95, Mutlu Makarna 500 gram çeşitleri 16.95, Fusti 1,5 litre çeşitleri 57.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

0: PFM reklam.
1: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
2: Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik, Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde Havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın. Ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
0: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
2: Küpe FM reklam.

gücün yetmez, sildim kordum. Egonu da al bas git yordum. Kalıbına beni sığdıramazsın. Kendim olmayı, tek başıma kalmayı yapamaz mıyım, öyle mi sandın?

Haziran ayının son haftasına doğru ilerlerken önümüzdeki saatlerde hem günün öne çıkan müzik haberlerini hem de güne keyif katacak en güzel melodileri kulaklarınıza taşıyacağız. Şehirde trafik yavaş yavaş hareketlenirken hava sıcaklıklarından mevsim normallerinde seyrettiği bir yaz günündeyiz. Çocukluk yıllarımdan bu yana onun şarkılarıyla büyüdüm. Kendisine her zaman örnek aldım. Tarkan Türkiye'nin en önemli sahne insanlarından biri. Şarkı okuyuşu, sahne duruşu ve enerjisiyle adeta okul gibi bir isim. Benim söylediğim şey Tarkan'ın sanatçılığıyla ilgili değil, sadece bazı bestelerin benim sahne karakterime uymadığını ifade ettim diyen Emre Kaya'ya kulak veriyoruz.

0: FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
2: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 8697.
3: Başak Ticaret İstikbal'den şok kampanya. Full set düğün paketi, yatak odası, yemek odası, koltuk takımı 240 bin lira yerine sadece ve sadece 159 bin lira. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
4: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
3: Doğru tercihler fark yaratır. Silivri Sürücü Kursu Marmara Plaza 3. kat ve Merkez Şubesi yeni yerinde New Center'da hizmetinizde. Ehliyet almak için doğru adres, 35 yılı aşan tecrübesiyle Silivri Sürücü Kursu. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
0: Küpe FM reklam.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 11. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanak ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler, günün gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İran'la ABD arasında varılan mutabakatın memnuniyet verici olduğunu, Türkiye olarak sürecin barışla sonuçlanması için elimizden gelen desteği sağlayacağımızı, müzakereleri sabote etmek isteyenlere karşı dikkatli davranmanın önemli olduğunu ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen sürecin olumlu ilerlediğine dikkat çekerek, eğer İran anlaşmanın gerekenlerini yerine getirmezse ya da uygun davranmazsa yapmam gerekeni yaparım diye konuştu. Ankara Valiliği 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi kapsamında 28 Haziran 10 Temmuz tarihleri arasında kent genelinde toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması ve benzeri etkinliklerin yasaklandığını belirtti. Edirne'de çıkan anız yangınında yaklaşık 500 dekar tarım arazisi zarar gördü. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.
2: Spor.
3: Galatasaray orta alana takviye yapmak için çalışmalarına devam ediyor. Wolverhampton'dan Andre'nin devre arasında olduğu gibi yine sarı kırmızılıların gündeminde bulunduğu öne sürüldü. Norveç 2026 Dünya Kupası'nda I grubunda Senegal'i 3-2 mağlup ederek son 32 turuna yükselmeyi garantiledi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 47 kuruş, 1 euro 53 lira 15 kuruş, gram altın 6.165 liradan, çeyrek altın 10.348 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 28, İstanbul 29, Kırklareli 30, Çanakkale 31, Edirne 35 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

0: zogoturizm.com.tr.
1: Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.
0: Küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.

Salı gününün o ne hafta bitti ne hafta sonu yakın arafındaki halini harika şarkılarla ve bolca müzik haberlerle unutturmaya geldik. Modunuzu yükseltmeye hazırsanız frekansı sabitleyin, ses düğmesini biraz daha sağa çevirin. İşte günün şarkısı geliyor. Son dönemde yapay zeka uygulamalarını inceleyen dijital platformlarda sahte videoların üretildiğini fark ettiğini ve bu durumdan rahatsız olduğunu açıklayan, sanata faydalı olabilir ama kötüye kullanılırsa tehlikeli, üstelik çocuklar da etkileniyor sözleriyle teknolojinin olumsuz yönlerine dikkat çeken Yıldız Tilbe bizlere sesleniyor.

0: FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
6: Böylesi görülmedi. Şampiyon bayiden Şampiyon Solis 26'ya yakışır kampanya. Peşin fiyatına kredi kartınıza 4 ay taksitle. Batı Traktör. Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Oto Center Lüleburgaz.
7: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde operatör doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra da rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Bir arkamdan çok ağlarsın.

günlerden salı, haftanın temposu yavaş yavaş yükselirken hedeflere bir adım daha yaklaşmanın tam zamanı. Nerede dinliyorsanız dinleyin, ister evde ya da yolda, müziğin enerjisi sizinle olsun. 18 yıllık sevgilisi Ömür Gedik hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunan, katıldığı bir programda özel hayatına dair konuşan, hayvan sevgisinin zaman zaman ilişkilerinde sorunlara yol açtığını söyleyen, evde kendisini geri planda kalmış gibi hissettiğini anlatan, evde ikinci sınıf insan muamelesi görüyorum, sokakta buldukları keçiyi bile eve almak istediler sözleriyle yaşadıklarını anlatan Ferhat Göçer konuğumuz.

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288-318-2338.
3: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282-502-0020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282-685-4267.
4: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
6: Küpe FM reklam.

Salı gününün en güzel saatlerinden herkese selamlar. Yeni kararlar almak, yarım kalan işleri tamamlamak ve haftaya güçlü devam etmek için harika bir gün. Şimdi biraz müzikle ruhumuzu dinlendirelim. Ya Habibi Salla, Don't Think ve Soygun Var gibi hit şarkılarla adından söz ettiren, 2018 yılında hayatını prodüktör Erol Sebepçi ile Almanya'da birleştiren, 4. bebeğine hamile olan ve kız bebek beklediğini öğrenen, geniş aile sevdiğini her fırsatta dile getiren Atiye konuğumuz oluyor.

Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilimsel araştırma. Bebekler kandırmaya erken başlıyormuş. İngiltere'de bebekler üzerinde yapılan bir araştırma dikkat çekici bulguları ortaya çıkardı. Bilim insanları bebeklerin daha bir yaşına ulaşmadan aldatma sanatını kavrayabildiğini tespit etti. Bazı bebeklerin daha yürümeye başladıkları dönemde bile abartma, inkar etme, bir yetişkinin konuşmasını duymamış gibi yapma veya bir şeyleri saklama gibi yöntemlere ustalaştığını tespit eden bilim insanları bebeklerin dörtte birinin 10 aylıkken aldatmayı anlamaya başladığını ve bu oranın 17 aylıkken yarıya çıktığını açıkladı. Uzmanlar 3 yaşına gelindiğinde çocukların daha yetenekli, yaratıcı ve sık sık yalan uyduran kişiler haline geldiğini iddia etti. İngiltere, Amerika, Kanada ve Avustralya'dan 47 aya kadar olan 750 çocuğun ebeveynlerine çocuklarının gelişimi hakkında sorular soruldu ve aldatmanın en genç örneği 8 aylık bir bebekte görüldü.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak, tecrübeli veya yetiştirilmek üzere plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon ve makine operatörleri alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 12. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanakları ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler, günün gelişmelerini aktarıyoruz. Bu hafta sıcaklıklar bir kademe daha artıyor. Özellikle batı bölgelerdeki birçok ilde sıcaklık 30 derecenin üzerinde olacak. Uzmanlar havanın kuru olmasından dolayı perşembe gününe kadar da orman yangınlarına karşı uyarıda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'ni toplayacak. Toplantılarda gündem 833 delegenin imzasıyla sunulan olağanüstü kurultay talebi olacak. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise mecliste grup toplantısı yapma kararı aldı. CHP'li Adalar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve iki yardımcısı dahil 42 şüpheli gözaltına alındı. 39'u adliyeye sevk edilirken 3 kişi ise serbest bırakıldı. Aralarında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da olduğu 35 kişi tutuklandı. Tekirdağ Malkara ilçesinde çıkan yangında 200 dekar buğday ekili alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
2: Spor.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda J grubunda Arjantin, Avusturya'yı 2-0 yenerek liderliğe yükseldi. Takımın galibiyet gollerini atan Lionel Messi 18 golle Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Fenerbahçe'de geçmiş dönemde ayda bir yapılan yönetim kurulu toplantılarının haftalık bazda daha sık yapılması kararlaştırıldı. Dün yapılan toplantıda futbol takımının kamp ve hazırlık süreçleri, transfer çalışmaları ve gelir artırmaya yönelik çalışmalar istişare edildi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 47 kuruş, 1 euro 53 lira 15 kuruş, gram altın 6165 liradan, çeyrek altın 10348 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 28, İstanbul 29, Kırklareli 30, Çanakkale 31, Edirne 35 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

Saatlerimiz tam öğle vaktini gösteriyor. Günün en tatlı dilimindeyiz. Bir salı günün sakinliğini ve huzurunu en hit şarkılarla taçlandırmak için doğru frekanstasınız. Arkanıza yaslanın, işe güce kısa bir kahve molası verin ve sıradaki şarkının tadını çıkarın. Trabi İngiliz Okulları'nın 2026 mezuniyet töreni ve kuruluşunun 14. yıl galasında sahne alan İstanbul'daki İngiltere Başkonsolosluğu'nda düzenlenen gecede her yaştan hayranının yoğun ilgisiyle karşılanan hadise bizlere sesleniyor.

0: Reklam.
1: Seşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 18 Haziran 8 Temmuz tarihleri arasında 32'li Mare tuvalet kağıdı 199 lira 95 kuruşa. Seşen Migros mağazalarında. Migros hepimize
2: iyi gelecek. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
3: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özelle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Migren ağrılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Migren botoksu tedavisi uzman hekimler tarafından belirlenen bölgelere botoks enjekte edilerek uygulanan ve migren kaynaklı ağrılarınızı azaltmaya yardımcı olan bir tedavidir. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz. Fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
5: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
6: Küpe FM reklam.

0: Reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Salı gününün o tatlı koşturmacasına müzikal bir mola vermeye ne dersiniz? Haftanın ritmini yakaladık, enerjimiz yüksek. Günün geri kalanını çok daha keyifli geçirmek için enerjinizi yükseltecek, modunuzu değiştirecek harika bir playlist hazırladık. Kulaklarınızı takın ve yayının keyfini çıkarın. Yaklaşık 2 yıl önce yazdığı eserlerden biri olan şarkının aranjesini Almanya'da yaparken canlı enstrüman kayıtlarını da gerçekleştiren, saksafon performansıyla adından söz ettiren, yeni şarkısında da enstrümanını ustalıkla ön plana çıkaran, modern düzenlemelerle zenginleşen eserde kendine has müzikal tarzını günümüz sounduyla buluşturduğu Bir Kahve Molası isimli parçayla da bugünlerde gündemde olan Tayfun Duygulu'yla şimdi nostalji zamanı.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 12 88 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlık.

0: Sağlığınız bizim için önemli.
1: Yeni bir SUV deneyimine hazır mısınız? Teknoloji, konfor ve güçlü tasarım şimdi Chery'de buluşuyor. Yeni Tiggo 7 ve Tiggo 8 gelişmiş sürüş sistemleri, geniş iç hacmi, premium donanımı, modern ve dijital kokpit özellikleriyle sizi bekliyor. Üstelik kaçırılmayacak fırsatlar ve avantajlı ödeme seçenekleriyle. Hayalinizdeki Chery'yi yakından görmek ve test sürüş yapmak için sizleri Chery Plaza köşkleri bekliyoruz. Telefon 0282 260 50 22-20.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
1: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Kamyon, tır ve karavan ehliyeti Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
3: Çetinler Arçelik milli takımımızın yanında futbol bayramına tam kadro hazır. Çetinler mağazalarından seçili televizyon alımlarına özel Türk kahve makinesi veya 13.000 TL değerinde espresso makinesi hemen teslim hediye. Haydi milli takım, kalbimiz sizlerle. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: Küpe FM

Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.

0: Reklam. İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
1: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53. We'll be right back.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
2: Küpe FM reklam.

Bana ayrılan sürenin sonuna geldik bile. Benden bugünlük de bu kadar. Çarşamba sabahıysa saatler tam onu işaret ettiğinde yine müzikal takınız. Küpe FM frekanslarında buluşalım. Saatin ve programın kapanışını ise Tüpraş Stadyumunda vereceği konserin biletlerinin bittiğini, ek alan açıldığını açıklayan Rapstar Blok 3'ün 3. stüdyo albümünden yayımladığı Kayıp Persona albümünden çıkış şarkısı Kayıp Kalp'le hepinize keyif dolu bir gün diliyorum. Şimdilik hoşça kalın. Sen biz...

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 13. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanakları ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler, günün gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İran'la ABD arasında varılan mutabakatın memnuniyet verici olduğunu, Türkiye olarak sürecin barışla sonuçlanması için elimizden gelen desteği sağlayacağımızı, müzakereleri sabote etmek isteyenlere karşı dikkatli davranmanın önemli olduğunu ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen sürecin olumlu ilerlediğine dikkat çekerek, eğer İran anlaşmanın gerekenlerini yerine getirmezse ya da uygun davranmazsa yapmam gerekeni yaparım diye konuştu. Ankara Valiliği 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi kapsamında 28 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında kent genelinde toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması ve benzeri etkinliklerin yasaklandığını belirtti. Edirne'de çıkan anız yangınında yaklaşık 500 dekar tarım arazisi zarar gördü. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.
2: Spor.
3: Galatasaray orta alana takviye yapmak için çalışmalarına devam ediyor. Wolverhampton'dan Andre'nin devre arasında olduğu gibi yine sarı kırmızılıların gündeminde bulunduğu öne sürüldü. Norveç 2026 Dünya Kupası'nda I grubunda Senegal'i 3-2 mağlup ederek son 32 turuna yükselmeyi garantiledi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 47 kuruş, 1 euro 53 lira 15 kuruş, gram altın 6165 liradan, çeyrek altın 10348 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 28, İstanbul 29, Kırklareli 30, Çanakkale 31, Edirne 35 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sun.

0: estamos estampillas.
1: Gündüz yolculuğu başlıyor.

eğlenceli bir Yonca Ecimik şarkısıydı. Aybüke Albera tarafından yeniden yorumlandı günümüzde. Bu keyifli şarkıyı bir kez daha sizlerle buluşturduk. Tatlı kaçık bizlerleydi. Gündüz yolculuğumuz başladı. Müzikal takınız Küpe FM'de. Umuyorum ki keyifli bir gün geçirmektesinizdir. Sıcak bir yaz günü içerisindeyiz. Ve eğlenceli şarkılarımızla gününüze eşlik etmeye devam ediyoruz.

0: Küpe FM reklam.
1: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
2: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
4: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 0005 Çerkezköy 0282 888 96 05
0: Küpe FM reklam.

Bir yapay zeka haberiyle devam edelim değerli dinleyiciler. Britanya'da bir hukuk teknolojisi şirketi olan Garfield AI 7000 sterlinlik bir alacak davasında yapay zeka ile dava dosyası hazırlayıp kazanmış. Giderek yapay zeka hayatımıza daha çok yer kaplamaya başlıyor. Bu da onun göstergelerinden bir tanesi. Müvekkili yaklaşık 400 sterlin ödemiş. Yapay zeka duruşma öncesi tüm hukuki süreçleri yürütmüş arkadaşlar. Duruşmada ise gerçek bir avukat temsil etmiş şahsı, ülkede yapay zeka destekli kazanılan ilk davalardan biri olduğu belirtiliyor bu dava.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri 24 Haziran'a kadar devam ediyor. Bingomatik 4 kilogram ultra beyaz 199.95, familia tuvalet kağıdı 40'lı plus 3 katlı natural 299.95, konforlu ve hafif kamp koltuğu 499.95, Oduncuzade mangal kömürü 2 kilogram 129.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

bağımsız sinema stüdyosu A24'de ki A24 yapımları gerçekten çok kaliteli oluyor. 75 milyon dolar yatırım yaparak DeepMind ortaklığıyla film yapımcıları için yapay zeka araçları geliştirecekmiş. Az önce hukuk dünyasındaki yapay zeka etkilerine dair bir haber paylaşmıştım sizlerle. Şimdi de sinema dünyasıyla ilgili. Anlaşmada Google'ın A24'ün film kütüphanesine yapay zeka eğitimi için erişimi olmayacak. Stüdyo teknoloji ucuz ve hızlı film yapma aracı olarak değil, yaratıcı kontrolü koruyan bir destek sistemi olarak konumlandıracakmış. Bakalım yapay zeka çağında karşımıza ne gibi filmler gelmeye başlayacak, nasıl filmler gelmeye başlayacak, bir fark hissedebilecek miyiz? Yapay zeka dokunuşu hissedebilecek miyiz sinema dünyasında? Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. İlk saatimizde şimdi konuğumuz Göksel.

0: Küpe FM reklam.
1: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Çeriniz yaza hazırlansın. Sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
0: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
3: Küpe FM reklam.

Ülkemiz Dünya Kupası'ndan elendi biliyorsunuz ama Dünya Kupası tüm hızıyla devam ediyor ve elenenler var, rekorlar var, renkli sahnelere konu oluyor Dünya Kupası'nda. Dikkat çekici, gündemi oluşturan, sosyal medyayı sallayan olaylar söz konusu oluyor. En son mesela Messi dünya rekoru kırdı. Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu unvanını elde etti değerli dinleyiciler. Bir de penaltı kaçırdı dün akşamki maçtan. Ve sosyal medyanın da gündemine oturdum. Hatta böyle Maradona ile kıyaslayanlar oldu. Bundan sonra Messi gibi bir futbolcu dünya tarihinde göremeyeceğiz diyenler oldu. Bana bir tık abartı geldi. Tamam, 40 yılda bir gelebilecek yetenekte bir futbolcu gerçekten ama hani böyle Messi gibisi bir daha gelmez demek de ne kadar doğru bilmiyorum. Futbola inanmamak demek olmuyor mu bu? Belki biz göremeyebiliriz. Belki bizim nesil Messi'den daha iyisini göremeyebilir. Ama kim bilir yani. Örneğin 100 yıl sonra belki ne futbolcular gelmiş geçmiş olacak. Messi'nin yanı sıra şu da konuşuldu. Dünya Kupası'nın öne çıkan gündem maddelerinden bir tanesi olarak Dünya Kupası'na iki takım daha veda etti arkadaşlar. Türkiye ve Haiti'den sonra maalesef. Türkiye'den sonra, Haiti'den sonra şimdi de Ürdün ve Tunus'ta Dünya Kupası'na veda etmiş. Ve böylelikle tam gaz kalan takımlar mücadelelerine devam etmektedir. Dünya Kupası böyle devam ediyor. Ve düz yolculuğumuzda şimdi sıra Gülşen'in ve şarkısı Hükmen Mağlup sizlerle.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilimsel araştırma. Bebekler kandırmaya erken başlıyormuş. İngiltere'de bebekler üzerinde yapılan bir araştırma dikkat çekici bulguları ortaya çıkardı. Bilim insanları bebeklerin daha bir yaşına ulaşmadan aldatma sanatını kavrayabildiğini tespit etti. Bazı bebeklerin daha yürümeye başladıkları dönemde bile abartma, inkar etme, bir yetişkinin konuşmasını duymamış gibi yapma veya bir şeyleri saklama gibi yöntemlere ustalaştığını tespit eden bilim insanları bebeklerin dörtte birinin 10 aylıkken aldatmayı anlamaya başladığını ve bu oranın 17 aylıkken yarıya çıktığını açıkladı. Uzmanlar 3 yaşına gelindiğinde çocukların daha yetenekli, yaratıcı ve sık sık yalan uyduran kişiler haline geldiğini iddia etti. İngiltere, Amerika, Kanada ve Avustralya'dan 47 aya kadar olan 750 çocuğun ebeveynlerine çocuklarının gelişimi hakkında sorular soruldu ve aldatmanın en genç örneği 8 aylık bir bebekte görüldü.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak, tecrübeli veya yetiştirilmek üzere plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon ve makine operatörleri alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

Bir kez daha sinema diyoruz değerli dinleyiciler. Illumination'ın yeni animasyonu Not Alone, yani Yalnız Değilsin, Timothée Chalamet ve Selena Gomez'i bir araya getiriyor. Roket makinesiyle astro botanikçinin yollarının kesiştiği hikayeye evlerine sığınan 3 kaçak uzaylı da karışıyor. Film 16 Nisan 2027 tarihinde vizyona girecekmiş. Meraklısına duyurulur.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 14. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen Türkiye raporuna sert tepki gösterdi. Raporun eğri cetvelle çizildiğini söyleyen Bahçeli, Türk yargısı Brüksel raporuna göre karar vermez diye konuştu. Van'ın Erciş ilçesinde hafif ticari aracın park halindeki askeri araca çarptığı kazada bir asker şehit oldu, 4 asker ise yaralandı. Akaryakıt sektöründe ÖTV ve KDV yükümlülüklerinin sahte fatura ve hayali ihracatla bertaraf edildiğinin tespiti üzerine 9 ilde büyük operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, ABD ile gerçekleştirilen görüşmelerin tarafların imzaladığı mutabakat zaptındaki yükümlülüklere bağlılığı ve mutabakattaki maddelerin eksiksiz uygulanması halinde etkili olacağını belirtti.
2: Spor.
3: Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. İtalyan basını siyah beyazlı ekibin Arthur Melo ve Michel Di Grigliero için Juventus'la görüşme yaptığını öne sürdü. Trabzonspor kaleci transferinde alternatif planını devreye aldı. Bordo mavililerin Andre Onana transferinin gerçekleşmemesi ihtimaline karşı Portekizli kaleci Jose Sa ile temasa geçtiği öğrenildi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 47 kuruş, 1 euro 53 lira 15 kuruş, gram altın 6.165 liradan, çeyrek altın 10.348 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 28, İstanbul 29, Kırklareli 30, Çanakkale 31, Edirne 35 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

Ruh Hassası isimli son albümünden hamdolsun radyolarınızdaydı sevgili Ersay Üner'in. İkinci saatimizdeyiz, gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Slow şarkılarımızda şu dakikalarımızda Mela Bedel bizlerle olacak, bir Mustafa Sandal şarkısıyla iki tas çorba diyecek.

0: geçse de
1: Küpe FM reklam. Reklam.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Teşem Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 18 Haziran 8 Temmuz tarihleri arasında 7,5 kilogram Omo sıkı kanallar toz çamaşır deterjanı 339 lira 95 kuruşa. Teşem Migros mağazalarında.
5: Migros hepimize iyi gelecek.
6: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Tekne çekme, karavan ve römork ehliyeti de Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
7: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
8: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
9: Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik, Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın. Ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
10: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
1: Küpe FM reklam. Reklam.
6: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri 24 Haziran'a kadar devam ediyor. Kınalı beyaz peynir tam yağlı klasik kilogram 399.95, Torku ayçiçek yağı 5 litre pet 429.95, Tamek domates salçası 830 gram teneke 49.95, Çaykur tiryaki çay 1000 gram 269.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

yaklaşık 2 yıldır kapalı olan Threads yeniden erişime açılmış. Rekabet Kurumu'nun veri birleşimi endişesiyle aldığı tedbir kararı sonrası kapanan platform artık Instagram hesabı zorunluluğu olmadan yalnızca telefon numarasıyla da kullanılabilecek. Bağımsız hesap açanların verileri diğer meta platformlarıyla birleştirilmeyecekmiş. Buradan belirtmiş olalım. Gündüz yolculuğumuzun ikinci saatine devam ederken sıradaki konuğumuz şimdi Aydın Kurtoğlu.

0: Küpe FM reklam.
1: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
4: Evlenenler, evini yenileyenlere müjde. Başak Ticaret Bellona'da anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
5: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv

0: Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde 0282 502 5053. 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
1: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
2: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
3: Küpe FM Reklam. Reklam.
4: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

Sıcak günlerden geçiyoruz ama özellikle Avrupa değerli dinleyiciler adeta kavruluyor. Çok fazla sıcak, tarihi sıcak bir yaz mevsimi geçiriyorlar şu günlerde Avrupalılar. Bu hafta Türkiye'de de sıcaklıklar artışa geçecek ama hatta geçti bile. İstanbul ve Ankara 30 derece, İzmir 34, Aydın 36, güneş altında ise 45 dereceye kadar sıcaklıklar yükselecekmiş. Havanın kuru seyretmesi nedeniyle Perşembe'ye kadar orman yangını riski yüksek, Perşembe'den itibaren ise serinleme beklendiği bildirilmiş.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka. Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
3: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
4: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 96 05
0: Küpe FM reklam.

Son şarkılarımızdan birisiydi İkilem Bana Sorma ve bugün noktayı Aleyna Tilki ile koyuyoruz. Başıma belasın diyecek. Sonrasında haber merkezimizdeyiz. Onun da sonrasında akşam üzeri saatlerine doğru ilerlerken Dilek'le Müzik Keyfi harika şarkılarıyla sizlerle olacak efendim. Tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 15. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanakları ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler, günün gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İran'la ABD arasında varılan mutabakatın memnuniyet verici olduğunu, Türkiye olarak sürecin barışla sonuçlanması için elimizden gelen desteği sağlayacağımızı, müzakereleri sabote etmek isteyenlere karşı dikkatli davranmanın önemli olduğunu ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen sürecin olumlu ilerlediğine dikkat çekerek, eğer İran anlaşmanın gerekenlerini yerine getirmezse ya da uygun davranmazsa yapmam gerekeni yaparım diye konuştu. Ankara Valiliği 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi kapsamında 28 Haziran 10 Temmuz tarihleri arasında kent genelinde toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması ve benzeri etkinliklerin yasaklandığını belirtti. Edirne'de çıkan anız yangınında yaklaşık 500 dekar tarım arazisi zarar gördü. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.
2: Spor.
3: Galatasaray orta alana takviye yapmak için çalışmalarına devam ediyor. Wolverhampton'dan Andre'nin devre arasında olduğu gibi yine sarı kırmızılıların gündeminde bulunduğu öne sürüldü. Norveç 2026 Dünya Kupası'nda I grubunda Senegal'i 3-2 mağlup ederek son 32 turuna yükselmeyi garantiledi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 47 kuruş, 1 euro 53 lira 15 kuruş, gram altın 6165 liradan, çeyrek altın 10348 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 28, İstanbul 29, Kırklareli 30, Çanakkale 31, Edirne 35 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

Kulübü FM'den iyi günler. 23 Haziran Salı gününde yine birlikteyiz. Melis Kar, söz ve müziği kendisine ait olan yeni single çalışması Çaylak'la bugün

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
2: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, VES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
3: Yeni bir SUV deneyimine hazır mısınız? Teknoloji, konfor ve güçlü tasarım şimdi Chery'de buluşuyor. Yeni Tiggo 7 ve Tiggo 8 gelişmiş sürüş sistemleri, geniş iç hacmi, premium donanımı, modern ve dijital kokpit özellikleriyle sizi bekliyor. Üstelik kaçırılmayacak fırsatlar ve avantajlı ödeme seçenekleriyle. Hayalinizdeki Chery'yi yakından görmek ve test sürüşü yapmak için sizleri Chery Plaza köşklere bekliyoruz. Telefon 0282 260 50 22-20.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent Doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
6: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
0: Küpe FM reklam.
7: Küpe FM.
8: Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

Ben şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra da rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Bir arkamdan çok ağlarsın.

0: onları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: İlk bebeğini kucağına almak için büyük bir heyecanla gün sayan ve hamileliğinin son aylarına giren ünlü sanatçı Melike Şahin, müzik çalışmalarına ve yoğun sahne programına hız kesmeden devam ediyor. Melike Şahin, Antalya ve Denizli'de sevenlerinin karşısına çıkarak fenomen eserlerini seslendirdi.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Türkçe müziğin sevilen gruplarından Tuval yeni şarkısı Baba'yı 21 Haziran Babalar Günü'nün hemen öncesinde Cuma günü dinleyicilerle buluşturdu. Tuval Baba'yla bu kez son derece etkileyici ve duygu yüklü bir hikaye anlatıyor.

önce sordu her şey. Sanki üstüme geldi dünya. Sırtımda duvarlar yıkıldı. Büyümek zorunda kaldım baba.

Bir ismi Ricky Martin'in İstanbul Küçük Çiftlik Park'ta vereceği dev konser öncesinde müzikseverleri büyük bir sürpriz bekliyor. Ricky Martin'in 11 Temmuz'da vereceği konserden önce sahneye Edis

0: FM reklam.
1: Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde 0282 502 5053.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Küpe FM reklam.
2: Küpe FM.
3: Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğaya iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Lider Club sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Lider Club'ta buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

Sintos Folk Fest 26 Haziran'da Marmara Ereğlisi'nde kültürlerin buluştuğu renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Festival kapsamında Karadağ, Gürcistan, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Kosova, Kolombiya, Romanya ve Bulgaristan'dan gelen halk dansları ekipleri sahne alacak. Geleneksel kıyafetler, özgün müzikler ve dans gösterileriyle farklı kültürlerin tanıtılacağı festivalde dostluk ve kültürel paylaşım ön plana çıkacak. Etkinlikte dünyanın farklı renkleri Marmara Ereğlisi'nde bir

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilimsel araştırma. Bebekler kandırmaya erken başlıyormuş. İngiltere'de bebekler üzerinde yapılan bir araştırma dikkat çekici bulguları ortaya çıkardı. Bilim insanları bebeklerin daha bir yaşına ulaşmadan aldatma sanatını kavrayabildiğini tespit etti. Bazı bebeklerin daha yürümeye başladıkları dönemde bile abartma, inkar etme, bir yetişkinin konuşmasını duymamış gibi yapma veya bir şeyleri saklama gibi yöntemlere ustalaştığını tespit eden bilim insanları bebeklerin dörtte birinin 10 aylıkken aldatmayı anlamaya başladığını ve bu oranın 17 aylıkken yarıya çıktığını açıkladı. Uzmanlar 3 yaşına gelindiğinde çocukların daha yetenekli, yaratıcı ve sık sık yalan uyduran kişiler haline geldiğini iddia etti. İngiltere, Amerika, Kanada ve Avustralya'dan 47 aya kadar olan 750 çocuğun ebeveynlerine çocuklarının gelişimi hakkında sorular soruldu ve aldatmanın en genç örneği 8 aylık bir bebekte görüldü.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak, tecrübeli veya yetiştirilmek üzere plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon ve makine operatörleri alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

Ebru Gündeş 1999 yılında seslendirdiği Çingenem'i 27 yıl sonra modern bir düzenleme ile yeniden müzikseverlerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Sözleri Sedat Erdoğdu'ya, bestesi Sinan Özşeker'e ait olan bu ölümsüz eser, Arem Özgüç ve Arman Aydın'ın dinamik prodüksiyonuyla günümüzün modern müzik trendlerine uyarlandı.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 16. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen Türkiye raporuna sert tepki gösterdi. Raporun eğri cetvelle çizildiğini söyleyen Bahçeli, Türk yargısı Brüksel raporuna göre karar vermez diye konuştu. Van'ın Erciş ilçesinde hafif ticari aracın park halindeki askeri araca çarptığı kazada bir asker şehit oldu, 4 asker ise yaralandı. Akaryakıt sektöründe ÖTV ve KDV yükümlülüklerinin sahte fatura ve hayali ihracatla bertaraf edildiğinin tespiti üzerine 9 ilde büyük operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, ABD ile gerçekleştirilen görüşmelerin tarafların imzaladığı mutabakat zaptındaki yükümlülüklere bağlılığı ve mutabakattaki maddelerin eksiksiz uygulanması halinde etkili olacağını belirtti.
2: Spor.
3: Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. İtalyan basını siyah beyazlı ekibin Arthur Melo ve Michel Di Grigliero için Juventus'la görüşme yaptığını öne sürdü. Trabzonspor kaleci transferinde alternatif planını devreye aldı. Bordo Mavililerin Andre Onana transferinin gerçekleşmemesi ihtimaline karşı Portekizli kaleci Jose Sa ile temasa geçtiği öğrenildi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 47 kuruş, 1 euro 53 lira 15 kuruş, gram altın 6.165 liradan, çeyrek altın 10.348 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 28, İstanbul 29, Kırklareli 30, Çanakkale 31, Edirne 35 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

Çorlu Belediyesi 6 Temmuz 28 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek 11. Yaz Spor Okulları için kayıtların başladığını duyurdu. Çocuklara yönelik program kapsamında futbol, basketbol, voleybol, yüzme, masa tenisi, tenis, satranç ve kickboksun da aralarında bulunduğu 10 farklı branşta eğitim verilecek. Kontenjanların sınırlı olduğu spor okullarındaki eğitimler Çorlu Belediyesi'ne ait spor tesislerinde gerçekleştirilecek. Başvurular belediyenin internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
3: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
4: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
6: Çetinler Arçelik milli takımımızın yanında futbol bayramına tam kadro hazır. Çetinler mağazalarından seçili televizyon alımlarına özel Türk kahve makinesi veya 13.000 TL değerinde espresso makinesi hemen teslim hediye. Haydi milli takım, kalbimiz sizlerle. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
7: Doğru tercihler fark yaratır. Silivri Sürücü Kursu Marmara Plaza 3. kat ve Merkez Şubesi yeni yerinde New Center'da hizmetinizde. Ehliyet almak için doğru adres, 35 yılı aşan tecrübesiyle Silivri Sürücü Kursu. 0532 597 42 92. silivrisürücükursu.com.
0: Küpe FM reklam.

Ajda Pekkan'ın 1996 yılında yayımlanan ve Eğlen Güzelim'le Dert Bende gibi sevilen şarkıları barındıran albümünün dijital platformlarda izinsiz kullanıldığı iddiasıyla açtığı dava sonuçlandı. Mahkeme Pekkan'ı haklı bulurken söz konusu eserlerin dijital mecralarda kullanımının durdurulmasına ve haksız kullanımın önlenmesine karar verdi. Karar müzik dünyasında geniş yankı uyandırdı.

0: reklam.
1: Lezzet sırrı Arslan Karlar'ın vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: FM reklam. Reklam.
1: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 449-39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1.892.000 liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR.000 liraya varan indirim Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
4: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özenle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower Kart.
5: Göz Çorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Çorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
6: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
1: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize 0288 318 2338.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde operatör doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
1: Küp FM. Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

Aydilge, ödün vermeyen, isyankar ve özgürlükçü ruhuyla dikkat çeken yeni şarkısıyla konuğumuz. Aydilge'nin tam bir kız neşesi enerjisi veren Idı Dıdı adlı şarkısına dijital çağın sevilen genç sesleri Yaren Özaydın ve Heyben Sena eşlik ediyor.

0: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi, çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 725-4444 irmethospital.com.
1: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panelvan araçlarımızla işinizi güçlendirir.

0: Garantinin geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
1: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Kamyon, tır ve karavan ehliyeti Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için 532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 12 88 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücretlerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673-7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
5: Küpe FM reklam. Reklam.
6: Küpe FM. Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

0: Dilek'le müzik keyfi sona erdi.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 17. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM.
3: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarının 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi kalite odaklı kararlılıkla sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
4: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen Türkiye raporuna sert tepki gösterdi. Raporun eğri cetvelle çizildiğini söyleyen Bahçeli, Türk yargısı Brüksel raporuna göre karar vermez diye konuştu. Van'ın Erciş ilçesinde hafif ticari aracın park halindeki askeri araca çarptığı kazada bir asker şehit oldu, 4 asker ise yaralandı. Akaryakıt sektöründe ÖTV ve KDV yükümlülüklerinin sahte fatura ve hayali ihracatla bertaraf edildiğinin tespiti üzerine 9 ilde büyük operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, ABD ile gerçekleştirilen görüşmelerin tarafların imzaladığı mutabakat saptındaki yükümlülüklere bağlılığı ve mutabakattaki maddelerin eksiksiz uygulanması halinde etkili olacağını belirtti.
2: Spor.
4: Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. İtalyan basını siyah-beyazlı ekibin Arthur Melo ve Michel Di Grigliero için Juventus'la görüşme yaptığını öne sürdü. Trabzonspor kaleci transferinde alternatif planını devreye aldı. Bordo Mavililerin Andre Onana transferinin gerçekleşmemesi ihtimaline karşı Portekizli kaleci Jose Sa ile temasa geçtiği öğrenildi.
2: Finans.

0: Piyasada 1 Amerikan doları 46 lira 47 kuruş, 1 euro 53 lira 15 kuruş, gram altın 6.165 liradan, çeyrek altın 10.348 liradan alıcı buluyordu.
1: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava
0: bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
1: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava

Küpe FM'den herkese merhaba sevgili dinleyiciler. 23 Haziran 2026 Salı günündeyiz. Ben Mehmet Ali Ayanoğlu sizlerleyim. Umarım keyifler yerindedir, her şey yolundadır. Müziğin en sevilen yıldızlarıyla başlıyoruz. Blok 3 bugünlerde bizlerle yeni çalışmalarıyla buluştu. Kırgınım'la radyonuzda.

0: çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji
1: Orzaks'tan. Fashion Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 18 Haziran 8 Temmuz tarihleri arasında Arbella klasik makarna çeşitleri 16 lira 50 kuruşa Fashion Migros mağazalarında. Migros
2: hepimize iyi. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
7: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan

Fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşklere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Bu FM'de harika bir yaz akşamına ilerliyoruz. Deep Rice ve Jabbar bize eşlik edecek. Teoman'la beraber o güzel sesinden rock müziğin güçlü sesi kimle? Radyonuzdan.

0: FM reklam.
1: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.

0: çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli Juan Enerji
1: Orzakstan. Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
2: Arsanız var ve villa hayali mi kuruyorsunuz? Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
5: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT sanal anjiyoyla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay, düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
6: Başak Ticaret Arçelik'te süper klima fırsatı. Klimalar 29.990

0: Larla. Üstelik AC 6030 havadar hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
4: Küpe FM reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilimsel araştırma. Bebekler kandırmaya erken başlıyormuş. İngiltere'de bebekler üzerinde yapılan bir araştırma dikkat çekici bulguları ortaya çıkardı. Bilim insanları bebeklerin daha bir yaşına ulaşmadan aldatma sanatını kavrayabildiğini tespit etti. Bazı bebeklerin daha yürümeye başladıkları dönemde bile abartma, inkar etme, bir yetişkinin konuşmasını duymamış gibi yapma veya bir şeyleri saklama gibi yöntemlere ustalaştığını tespit eden bilim insanları bebeklerin dörtte birinin 10 aylıkken aldatmayı anlamaya başladığını ve bu oranın 17 aylıkken yarıya çıktığını açıkladı. Uzmanlar 3 yaşına gelindiğinde çocukların daha yetenekli, yaratıcı ve sık sık yalan uyduran kişiler haline geldiğini iddia etti. İngiltere, Amerika, Kanada ve Avustralya'dan 47 aya kadar olan 750 çocuğun ebeveynlerine çocuklarının gelişimi hakkında sorular soruldu ve aldatmanın en genç örneği 8 aylık bir bebekte görüldü.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak, tecrübeli veya yetiştirilmek üzere plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon ve makine operatörleri alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

0: Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 18. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen Türkiye raporuna sert tepki gösterdi. Raporun eğri cetvelle çizildiğini söyleyen Bahçeli, Türk yargısı Brüksel raporuna göre karar vermez diye konuştu. Van'ın Erciş ilçesinde hafif ticari aracın park halindeki askeri araca çarptığı kazada bir asker şehit oldu, 4 asker ise yaralandı. Akaryakıt sektöründe ÖTV ve KDV yükümlülüklerinin sahte fatura ve hayali ihracatla bertaraf edildiğinin tespiti üzerine 9 ilde büyük operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, ABD ile gerçekleştirilen görüşmelerin tarafların imzaladığı mutabakat zaptındaki yükümlülüklere bağlılığı ve mutabakattaki maddelerin eksiksiz uygulanması halinde etkili olacağını belirtti.
2: Spor.
3: Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. İtalyan basını siyah beyazlı ekibin Arthur Melo ve Michel Di Grigliero için Juventus'la görüşme yaptığını öne sürdü. Trabzonspor kaleci transferinde alternatif planını devreye aldı. Bordo Mavililerin Andre Onana transferinin gerçekleşmemesi ihtimaline karşı Portekizli kaleci Jose Sa ile temasa geçtiği öğrenildi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 47 kuruş, 1 euro 53 lira 15 kuruş, gram altın 6.165 liradan, çeyrek altın 10.348 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

0: Ten ile tek tablette multi enerji.
1: Asıl gönül enerjisi sana hazır mı?
2: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
1: Deli One Enerji Orzaks'tan.
3: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
5: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
6: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
7: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
8: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
9: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özenle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
10: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri 24 Haziran'a kadar devam ediyor. Kumbasar yumurta 30'lu iri boy 129.95, Mehmet Efendi Türk kahvesi 100 gram 74.95, Mutlu Makarna 500 gram çeşitleri 16.95, Fusti 1,5 litre çeşitleri 57.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

0: olacak.
1: Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.

0: çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji, Orzakstan.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Göz Çorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Çorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
4: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
5: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
6: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 23 38.
7: Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesiyle sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
8: Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik, Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın. Ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
9: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
10: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz.
11: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğaya iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Lider Club sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Lider Club'ta buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Reklam.
1: Yeni bir SUV deneyimine hazır mısınız? Teknoloji, konfor ve güçlü tasarım şimdi Chery'de buluşuyor. Yeni Tiggo 7 ve Tiggo 8 gelişmiş sürüş sistemleri, geniş iç hacmi, premium donanımı, modern ve dijital kokpit özellikleriyle sizi bekliyor. Üstelik kaçırılmayacak fırsatlar ve avantajlı ödeme seçenekleriyle. Hayalinizdeki Chery'yi yakından görmek ve test sürüş yapmak için sizleri Chery Plaza köşklere bekliyoruz. Telefon 0282 260 52-20.
2: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
1: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşklere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşklere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
3: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde operatör doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: Evet evet.
1: Dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

haftanın ikinci gününde, salı gününde, salı gününün akşamında burada sizlerleyim ve en iyilere eşlik etmek üzere hazırım diyorum. Birbirinden acayip haberlerim de var biliyorsunuz, her şeyden haberdar olun diye size bütün haberleri toplar toplar getiririm magazinden, televizyondan ve tabii ki aklınıza gelebilecek her yerden dedikten sonra güne veda başlıyor.

0: hazır mı? Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji Orzaks'tan.
1: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
2: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 07 07.
3: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
2: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 12 88 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
4: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Başak Ticaret Arçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
5: Küpe FM reklam.

Güneşli Ekşim Trak'la devam edelim. Bir de yeni bir haber gördüm. Yeni nesil yaşlılık planı arkadaşlarla yaşamakmış. Altın kızları bilirsiniz, hep beraber yaşarlardı. Gerçi altın kızları bilenler birazcık eskiler, gençler bilmezler. 80'ler kuşağı falan bilir altın kızları. Yabancı bir diziydi. 90'lar kuşağı da bilebilir. Altın kızlar modeli yaşlılık, yaşlanmanın zorluklarının üstesinden gelmek için huzur evine alternatif bir model olarak yükselişteymiş dünyada. Uzun yıllar boyunca yaşlılık denince akla 3 seçenek geliyor. Ya yalnız yaşamak, ya çocukların yanına yerleşmek, ya da huzur evine taşınmak. Ancak son yıllarda kadınlar arasında bu birlikte yaşama olayı giderek daha da yaygınlaşıyormuş. Tabii maddi manevi imkanları varsa bence de bunu yapmaları çok daha tatlı gözüktü gözüme. Dedikten sonra söz müzikte.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri 24 Haziran'a kadar devam ediyor. Bingomatik 4 kilogram ultra beyaz 199.95, familia tuvalet kağıdı 40'lı plus 3 katlı natural 299.95, konforlu ve hafif kamp koltuğu 499.95, Oduncuzade mangal kömürü 2 kilogram 129.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

yaşar hep böyle kal diyecek şimdi ve ben de sizlere bu akşam da Instagram'ı hatırlatacağım. Instagram'da bizleri takip alın efendim ve tabii ki Instagram'da bizleri takip aldıktan sonra her şeyden haberdar olun. Aynı zamanda www.kupefm.com.tr'de bizleri internetten dinleyebileceğiniz adresimiz tek bir tıkla tüm akıllı cihazlara kaydedilsin. Yürüyüşler esnasında hep de yürüyüşle ilgili bir bilgi veriyorum ya, hadi bu akşam da vereyim yürüyüşle ilgili bir bilgi. İnanın ilk önce kendimi motive etmeye çalışıyorum. Beynin duygusal merkezi yürüyüşle sakinleşir. Korku ve stresle uyarılan beyin bölgesi amigdala aktivitesi azalır. Mantık ve kontrol merkezi prefrontal korteks baskın hale gelir diyorlar. Duygusal tepki azalıyor. Mantıklı değerlendirme devreye giriyor. Yani Türkçesi o zaman ne yapıyoruz? Yarın sabah erkenden kalkıp yürüyoruz.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
3: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Küpe FM reklam.

Emre Altuğ var sırada, yeni fark ettim diyecek sevdiğimiz Emre Altuğ şarkılarından bir tanesi. Bu arada araştırmalar akşam 21'den sonra yemek yemenin fiziksel sağlığınıza ciddi şekilde zarar verdiğini gösteriyor diyorlar. İnanır mısınız, şunu başarabilsem herhalde hayatta çok büyük bir şeyi başarabildiğime karar vereceğim ve mutlu olacağım. Kendimi takdir edeceğim. Kendime ödüller alacağım ama bu sefer yemek ödülleri olmayacak. Yani gece şu 21'den sonra yemek olayını tamamen kapatmak ve sabah saatlerinde şöyle 1-2 saat yürüme olayını hayatımızda net olarak açmak söz konusu olsa hiçbir derdimiz kalmayacak esasında. Neyse, yeni fark ettim diyor Emre Altuğ.

Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilimsel araştırma. Bebekler kandırmaya erken başlıyormuş. İngiltere'de bebekler üzerinde yapılan bir araştırma dikkat çekici bulguları ortaya çıkardı. Bilim insanları bebeklerin daha bir yaşına ulaşmadan aldatma sanatını kavrayabildiğini tespit etti. Bazı bebeklerin daha yürümeye başladıkları dönemde bile abartma, inkar etme, bir yetişkinin konuşmasını duymamış gibi yapma veya bir şeyleri saklama gibi yöntemlere ustalaştığını tespit eden bilim insanları bebeklerin dörtte birinin 10 aylıkken aldatmayı anlamaya başladığını ve bu oranın 17 aylıkken yarıya çıktığını açıkladı. Uzmanlar 3 yaşına gelindiğinde çocukların daha yetenekli, yaratıcı ve sık sık yalan uyduran kişiler haline geldiğini iddia etti. İngiltere, Amerika, Kanada ve Avustralya'dan 47 aya kadar olan 750 çocuğun ebeveynlerine çocuklarının gelişimi hakkında sorular soruldu ve aldatmanın en genç örneği 8 aylık bir bebekte görüldü.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak, tecrübeli veya yetiştirilmek üzere plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon ve makine operatörleri alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

Kusura bakma Gila, devam edelim. Severim biliyorsunuz şarkıyı. O yüzden çalmalara da asla ve asla doyamıyorum. Geçen gün yine bir şey gördüm. Sevgilisi sinirlenince trip atan erkeklerin %71'i ev geçindiremiyor diye. Yani olabilir. Bir de prenses erkek kavramı var biliyorsunuz. Kadınlardan birazcık daha fazla naz yapan, hemen küsen, darılan, işte ne bileyim alınan falan erkeklere söyleniyor bu. Vallahi bilmiyorum yani. Trip atan adam %71 ev geçindiremiyor. Böyle de bir durum söz konusu diyorlar. Vallahi ben demiyorum, benden söylemesi. Ben gördüğüm bilgileri size aktarıyorum. Güne Veda devam ediyor ve işte sırada blok 3 ve kusura bakma.

Göksel'le peki öyle olsunla devam edeceğiz. Geçen yine bir araştırma gördüm. İnsanların %91'i bir zamanlar en iyi arkadaşı olduğu kişiyle artık arkadaş değilmiş. Evet, insan beyni ve sosyal çevresi yaklaşık 7 yılda bir ciddi bir değişimden geçiyormuş. Ve psikologların sosyal konvoy modeline göre hayatımıza giren insanlar o anki ihtiyaçlarımıza ve kimliğimize hizmet ediyor. Kimliğimiz değiştikçe geçmişteki en iyi arkadaş tanımıyla olan bağımsız ortak paydaların tükenmesiyle doğal bir seleksiyona uğrar diyorlar. Vallahi doğru. Şöyle bir düşünürseniz arkadaşlıkları şu an etrafınızda. Yani peki öyle olsun.

0: Reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Çetinler Arçelik milli takımımızın yanında futbol bayramına tam kadro hazır. Çetinler mağazalarından seçili televizyon alımlarına özel Türk kahve makinesi veya 13.000 TL değerinde espresso makinesi hemen teslim hediye. Haydi milli takım, kalbimiz sizlerle. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Tekne çekme, karavan ve römork ehliyeti de Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
0: Küpe FM reklam.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Bir reklam. Yerin dolmuyorla devam edelim. Salman Tin ve Fatma Turgut bizlerle olsun. Vallahi bazı insanların hayatımızda yeri dolmuyor olabilir ama nihayetinde bir zaman geldikten sonra da ister istemez herkesin yeri dolabiliyor. Bir de şeyi düşünün yani. İnsanın duyguları da gelip geçebiliyor. Geçen gün öyle bir araştırmadan bahsettim. Çok sevdiğiniz bir insanı bir anda sevmemeye de başlayabiliyorsunuz. Bir takım şeyler birikiyor falan. Sonrasında da yeri dolabiliyor bence. Ardından bir süre böyle şarkılar söyleniyor tabii ki. O yüzden severken kıymetini bilmek lazım insanların. Ve Salman Tin, Fatma Turgut, yerinde olmuyor.

0: Küpe FM reklam.
1: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM

Kendisi çıktı bu yoldan var sırada. Melek Mosso ve Cemre söylediler bu şarkıyı. Bence gerekli çıkışı yapamadı bu şarkı ama güzel bir şarkı. Nihayetinde yollar hep önümüzde açık ama zaman zaman kendimiz çıkabiliyoruz o yollardan. Sonrasında tekrar yola dönmek de bize ait. Konfüçyüs'ün ne sözü vardı? Ya bir yol bul, ya bir yol aç ya da yoldan çekil. Bence daha güzel anlatılamaz insanın yoldaki durumu dedikten sonra Melek Mosso ve Cemre ile devam ediyoruz.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilimsel araştırma. Bebekler kandırmaya erken başlıyormuş. İngiltere'de bebekler üzerinde yapılan bir araştırma dikkat çekici bulguları ortaya çıkardı. Bilim insanları bebeklerin daha bir yaşına ulaşmadan aldatma sanatını kavrayabildiğini tespit etti. Bazı bebeklerin daha yürümeye başladıkları dönemde bile abartma, inkar etme, bir yetişkinin konuşmasını duymamış gibi yapma veya bir şeyleri saklama gibi yöntemlere ustalaştığını tespit eden bilim insanları bebeklerin dörtte birinin 10 aylıkken aldatmayı anlamaya başladığını ve bu oranın 17 aylıkken yarıya çıktığını açıkladı. Uzmanlar 3 yaşına gelindiğinde çocukların daha yetenekli, yaratıcı ve sık sık yalan uyduran kişiler haline geldiğini iddia etti. İngiltere, Amerika, Kanada ve Avustralya'dan 47 aya kadar olan 750 çocuğun ebeveynlerine çocuklarının gelişimi hakkında sorular soruldu ve aldatmanın en genç örneği 8 aylık bir bebekte görüldü.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak, tecrübeli veya yetiştirilmek üzere plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon ve makine operatörleri alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe.

Efendim geldik bugün de programın sonuna. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Hoşçakalın diyorum. Yarın akşam yine aynı saatte güne vedada görüşene kadar sizler Küpe FM'den hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Çünkü en iyiler sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle olmaya devam edecek.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: Reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM Reklam.

hiç ışık yoktu. Bu yüzden parladım çünkü elimde başka ışık yoktu. Gömlekte kırışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoklu. Bu arabaya ilk binişim ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostoptu.

0: kadar.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
2: Bilimsel araştırma. Bebekler kandırmaya erken başlıyormuş. İngiltere'de bebekler üzerinde yapılan bir araştırma dikkat çekici bulguları ortaya çıkardı. Bilim insanları bebeklerin daha bir yaşına ulaşmadan aldatma sanatını kavrayabildiğini tespit etti. Bazı bebeklerin daha yürümeye başladıkları dönemde bile abartma, inkar etme, bir yetişkinin konuşmasını duymamış gibi yapma veya bir şeyleri saklama gibi yöntemlere ustalaştığını tespit eden bilim insanları bebeklerin dörtte birinin 10 aylıkken aldatmayı anlamaya başladığını ve bu oranın 17 aylıkken yarıya çıktığını açıkladı. Uzmanlar 3 yaşına gelindiğinde çocukların daha yetenekli, yaratıcı ve sık sık yalan uyduran kişiler haline geldiğini iddia etti. İngiltere, Amerika, Kanada ve Avustralya'dan 47 aya kadar olan 750 çocuğun ebeveynlerine çocuklarının gelişimi hakkında sorular soruldu ve aldatmanın en genç örneği 8 aylık bir bebekte görüldü.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
3: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
4: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak, tecrübeli veya yetiştirilmek üzere plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon ve makine operatörleri alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.

Öyle bir ağırlık var benim hep üstümde. Onlara ben küstüm de. Hatam var her özümde. Günahım var da ben ondan korkmam. Tutmadın mı söyle ben seni el üstünde.

olunca mutluluklar olur ve çocuklar olmaz. Seni çok daha iyi anlayan birisi, alkolle arası olmayan birisi. Veya istediğinde %100 seninle, seninle kendini unutan birisi. Benim seçeneğim daha erken verildi ve sabitlendim şeytanla.

hayatım boyunca sıcak bir yatak, samimi bir sarılış bulursun. Hepsiyle boğuştum bir bir, acımadılar sırtımda bıçakları. Unuttum bir yerde durursun, insansın bir yerde durursun. Durmadım diplere kavuştum, dipleri sev-

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 3.